0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
2: She's got back, dark brown eyes. She ain't looking shy.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.